kaydı gönüme kaloke. Ecemi çekele çeme kaydı gönüme kalem cehim. Kazike kale bi cuhabe kebu meşkale mini amzo bagrayı uke. Balale çeme çedele uzdajde portinel veladi gariba lukurbe de kalokari kovke.